Radio Satellite'de bir dil duymazsınız. Biz dil duyarsınız. Enstrümantal müzik, country ve dünyanın dört bir yanından etkiler.